0: Volkart Banko Baku ASCM Asus Store. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radio. Hamısı bir tedbikdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun üçün mobil cihazlarınızda Android üçün Play Market, iOS üçün App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükləyin.

0: Dava, kırgın bir de olmayacak.
1: Bana vurulduğundan da şüphelenmirim.
2: Tahtine işe düşmüşsün. Az kalan.
0: Sen üreyin nece istiyorsa ele deliyek.
3: Ben Kadir'i seviyorum.
4: Umrusuz.
3: Benim ki Kadir'i seviyorum.
4: Umrusan beni sevecek zamanı.
5: Satan! Satan! Satan!
6: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
7: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezarınıza çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Radyosu'nun yayım tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Apşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Kaçmaz 104.5 FM, Zakatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zengilan 100.5 FM, Şeki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebey 105 FM.

105 Hikayet. Bir gün Yavuz Sultan Selim tehir-i libas olup pazara gezmeye çıkar. Görür ki bir nefer göğerçin satır. Ona yakınlaşıp göğerçinlerin kıymetiyle maraklanır. Bütün göğerçinler bir kızıldı ama iri kafesin içinde tek saklanan göğerçin 50 kızıl. Sultan Selim soruşur. Bunlar bir kızıl, o birisi 50. Satıcı, bəli efendim. 50 kızıl kıymeti olan öz cəhcəhiyle o biri göğerçinleri öz yanına çekir ve bizim onları tutmağımıza şərait yaradır. Sultan quşu alır ve quşun başını üzür. Üzünü təccüblə baxanlara tutup, öz irqinə xəyanət edənin sonu budur, deyir.

0: 2005. yıl tarihi 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Sabahı bizimle. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Deceller, hazır cevaplar, divotu yiyenler.
4: Tarafı zehir ama çocuk hoşlanmıyor.
5: Malma bana beş verir, uduz verir, her şey verir. Ben seher de akşam da işlerimi fırçalıyorum.
6: Ay uşaklar ne durmuşsun? Çiçeği balalar sizi sesliyor.
7: Çiçeği Ballar girişinde her birinizi mektepli dostlarımızla birlikte salamlayırız.
8: Salam.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan felçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır.

Olmuş, atına binip geri kaydı. Dereden çıkandan sonra Göyçe dolu bütün Göyçehliği, Maviliği, Göylülüğü ile göründü. Hüseyin Han ihtiyarsız atın cilovunu çekti. Merdan Bey onun söz diyeceğini yakınlaştırıp atını ona yakın sürdü. Güzel de öyle değil mi? Beli, bütün Eğirci bulaklarının suyudu. Göz yaşı kimidi. Bu gölden temiz göl tatmak çekildi. Merdan Bey'e ele gelirdi ki Hüseyin Han dağlarla, bulaklarla, Göyçe gölüyle vidalaşır. Hanı o hiç vakit bile görmemişti. Han sağ olsun.

0: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
1: Danışır Bakı. Öten iller nəğmələrdir.

0: yarımı.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerde.
1: Bakı.
2: Öten iller nermelerde.

0: سرکرده لردویا حجوم ورشتلار ورشتلار نهایت روسلری مغلوب اولدار و ندندر اولمیا اردنون سرنه وار
1: و سرنه ندنی بارده
2: قوتلی اردومزون الا بر سرری وار کی سیز اونون üzerine نه قدر حجوم ادرسنیسه ادین Yine de mağlup olacaksınız.
0: Bu nedendir ki bütün hapishaneler doludur. Bütün jandarmalar gece gündüz keşik çekirler. Bütün ordu ayağa kalkıp. Ama bizim ne gündüzümüz gündüzdür, ne de gecemiz gece, ne de yemeğimiz. Bizim fehlelere kenardan kömek eden var.
1: Kimdir bu kömek eden?
2: Vardır böyle bir kömek eden. Siz öz demin...

Yani Azerbaycan'ın sorunlarını, Karabağ'ı, Karabağ'da yaşananları, Karabağ'da nelerin yaşandığını yakın tarihte ve ne yapmasak bunların tekrar yaşanacağını burada görmüş, gözlemlemiş oluyorlar. Ve buradan aldıkları, buradaki hem kurdukları dostluklarla, aralarında şahitlikleri temaslarla ülkelerine gidecekler, akademik çalışmalarına bu yönde de hız verecekler.

0: 3-4 tane şehrim yok açıp tapabilirim. Yanıma düşür epizotları, şeylerle. Beşer yoktu lan. Şehir yazmışım, koymuşum. Son üstte kalıp yok açıp. Benim bir şehrim var. O kitapta gelir o der ki, o şehirde böyle bir der. Bir eş tapıp beni vaksız kocaltmıştı. Birisinden kocalıp da ayrıladım. Çok güzel bir şehir. Şehri makinede yazdım, çıkarttım, koydum kırağa. İnandırım seni. Bir de gördüm şehir böyle gelir.
1: Hara gelir bari?
0: Var, stolun kırağından düşür. Kül kabını koydum üstte dayandırdım. Bir defa seher saat 7'nin yarısıdır. Güzel bir koşma geldi beynime. Telefonu açtım ki telefona bunu yazam. Seher saat 7'nin yarısında telefon zeng geliyor. Vay demin salam ne tersen. Benim bir kohumum var İmamverdi rahmeti. Onun kızı da anasına tetere gelir. Yevlak'tan zeng geliyor.
1: İlham'ın gelen vakti bu da zeng geliyor.
0: Derim he. Ben telefonu yazdım şehri. Bir iki bendir yazmışım. Derim ki ne tarla seher saat. Derim anamla tertere gelir. Dedi ki bir vahide ben zeng geliyor ne terdi.

danışan olam. Koca bir arkasına boylandı. Gördü kasırın müəyyən yerlerinden bakan var. Kulak açanlar var. Halayıklar daldalardan bakarlar. Kulunu ziyar eş koduna yakarlar. Kıl gelinler parmaklara.